Away! Away no more! Away no more! Whoa! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyibiyibiyo! Ayibiyo! Ayibiyibiyo! Ayibiyo! Ayibiyibiyo! Ayibiyo! Ayibiyibiyo! Ayibiyo! Ayibiyibiyo! Away!